0: 戊戌年，光绪皇帝十分心急，从6月11号开始，短短103天，接连下达了一系列变法诏令，改革科举制，将祠堂庙宇改为学堂，用西方的方法来训练军队，允许普通老百姓对治理国家提出建议，撤销一些旧的衙门，任用维新派。这些急急忙忙下达的命令，虽然并不算彻底的改革，但也触动了以慈禧太后为首的顽固派的利益。他们掌有实权，阻挠和破坏变法法令的贯彻。9月21号，慈禧太后等发动政变，囚禁光绪帝，搜捕维新人士，废除变法诏令。康有为、梁启超逃往国外。谭嗣同、康广仁、林旭等六位参与变法的志士惨遭杀害，史称戊戌六君子。
1: 103günlük kanun özgertiş. Epyun urşı partılgandın kiyin, Çin sulalısıdaki ziyalıyla toxtamastın bir meselini mülahizi kılıçdı. Nemi üçün Çin sulalısı zavallıqı yüzlünüdü? Nemi üçün gharip devletleri tezlikte baş götürüdü? Ula şunu bayqıdı ki, ғәріп дөләтлерді санаат инқылабы юзберіплі қалмастын, ене парламент түзімі мұбарлық келген еді. Парламент түзімі құрылса, пұқралар парламент вәккелеріні сайлап чықып, дөләтіні бірлікті идары қаладды. Кәң Йоуи, Лиан Чичау қатарлық зиялиларының қарышча, Чен сулалысы мұ әмір пәрман түзіміні ысла қылышы керек еді. Ula, konu kanunu özgertiş, yeni kanunu yolu koyuşunu teşebbüs kılıdı. Bu ziyalıyla yenilikli küçük terepdarları idi. Konu kanunu özgertiş üçün yenilikli küçük terepdarları gezi çıkırıp, mektep içip, makalı yazıp, hemmeli cayda özlerinin ideyasını teşvik kılıdı. Aynı vakitte dünyadaki küçülük devletle Cungunu bölüveliş dolgununu kozgugan bulup, milli krizis barğansır eğirleşip, yanılıkı köçüş ideyesi kişiler kalbinin şunçu çonkur orun aldı. En ahır, aynı çağdaki padişah Guangxu, Kang Youyi bilen körüşüp, kanun özgertişini başlaydı. 1898 yılı Dehqallar kalendarı boyunca Wuxu yılı idi. Padişah Guangxu tolımı tıtlık içinde kalıdı. 6 ayının 11 günüden başlap, kıskığını 103 günde arka-arkadan bir qatar kanun özgertiş permani cakarlanıdı. Kaji tüzüme ıslah kılınıdı. İbadethana, budhanıla mektepki özgertilidi. Gharipnin usulu boyca armiye meşiklendirilidi. Adetki puhralarının devletli idare kılış boyca fikir tekliflerini berişige ruhsat kılınıdı. Bazı konu yamullar bekar kılınıp, yenilikli küçük tereptarları vazifege koyuladı. Aldıraş tineş çürülgen bu permalla gerçe üzül kesil kılıngan ıslahat bolmusu mu, lekin Sıştayxu başçılıkıdaki cahillarının menfaatigi berip taqıladı. Ula, emeli hukukunu igilep durvatkan bulup, kanun özgertiş permalının ızcıllaştırılışıga tosqulluk ve buzgunçılık kılıdı. 9 ayının 21 günü Sıştayxu qatarlıkla siyasi özgertiş kozgap, padişah Guangxu'yini kamap koyudu. Yenilikli küçük tərəfdarlarını tutqun qılıb, kanun özgertiş permanını bekar qılıdı. Kang Youyi, Liang Qichao çət əlgə qəçib gedidi. Kanun özgertişki qatnaşqallardan Tan Stong, Kang Guangren, Lin Shui qatarlıq 6 kişi şəfqətsizlərcə öldürülüdü. Tarixda bu Wuxu yilidiki 6 əzmət dəb atılıdı. Qısqığını 103 gün vaqt içində kanun özgertiş islahatı məğlub bolidi. Bu tarix 100 günlük kanun özgertiş dəb atılıdı. Wuxu yilidagi qonun o'zgarishi deb atalidi.